dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden

0: Bahçeşi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efe.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: 44 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, küresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayal...

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Günaydın Çin'e. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

0: 0544 367 84 36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Ay FM Reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi. Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: 544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 225 43 71. Telefon: 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: IFM Reklam.

0: var.
1: Hay efendim, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: 44 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Bağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Matine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: 544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, küresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Efe Aydın Çine.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayatlarınızı

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: Joy FM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

Aydın Çine. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı...

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Ay FM reklam.

0: Hayatım reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: 0544-367-8436.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve...

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.

0: Alay FM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: yenilemesini. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.
4: Ve saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz.

Ve şimdi de Kenan Doğulu'dan Ara Beni Lütfen geliyor. Ama sizlerin aramasına gerek yok. İstek parçalarınız için mesaj atsanız yeterli.

0: Alay FM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Merve Aydın Çine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: IFM Reklam.

0: Ve şimdi de Cem Belevi ile birlikte günaydın sevgilim diyoruz.
1: Bu sabah sensiz uyandım.

Ve şimdi de sırada Pinhani'den Biliro Beni geliyor. Hem de konuşmasa bile, iletişim kurmasa bile ne yaptığını bilenlere...

0: IFM reklam. Sever o beni.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek bir

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.
4: Ve reklamların ardından tekrar beraberiz. Şimdi de sırada Sadece Sevilmek İstedim var.

0: FM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi köfte.

0: Aydın Çine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: 0544-367-84-36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

Şimdi de Kenan ve Ozan Doğulu'dan Kız Sana Hayran Gülüm. Seni öpüp de başa koymalı diye de ekliyorum.

0: kızı.
1: Şimdi de sırada Mustafa Bey'den sevgili Tuğba Hanım'a dünyanın en güzel kızı geliyor. Tabii öncelikle Tuğba Hanım'a, sonrasında da diğer bizi dinleyen tüm kadınlara.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres:

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.
3: Ve tekrar beraberiz. Şimdi de Burcu Güneş'ten yakın mesafe geliyor.

Ve harika bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonu için planlarınız var mı yok mu bilmiyorum. Benim şu an yok. Ama plan oluşturmak için önümüze birkaç saat, hatta bir gün daha var. Ve hafta sonunun ardından, yani bu eşsiz planlarınızın ardından pazartesi günü saat 3'te görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Ve IFM'le kalın.

mobilyası, arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
1: Bodrum'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Gölköy mahallesinde yolda yürüyen 62 yaşındaki Cansever Karsam'a seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın ardından geri geri hareket eden otomobilin Kartam'ın üzerinden geçtiği öğrenildi. Ağır yaralanan Kartam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü N.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bursa'nın Kestel ilçesinde freni patlayan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Alpay Kurt, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
1: Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Ankara Yolu Caddesi'nde 6 Temmuz'da meydana gelen kazada yokuş aşağı ilerleyen kamyonun freninin patladığı ve önündeki araçlara çarptığı iddia edildi. Kontrolden çıkan kamyon bir kamyona ve otomobile çarparak aracı altına aldı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan Alpay Kurt ile kamyon sürücüsü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alpay Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kurt'un cenazesi defnedilmek üzere memlekete Trabzon'a gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklete çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza Süleyman Demirel Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed V.D. idaresindeki motosiklet, tali yoldan çıkan bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Nurullah H.'nin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz aracının kontrolden çıkarak ters dönmesi sonucu denize düşen sürücü çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
2: Yani jet ski'li bir arkadaşım biri kaza yaptı oturduğumuz plajda. Yardım diye bağırıyor.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen jet ski kazasında denize düşen sürücü kısa sürede kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Olay Kadınlar Denizi mahallesindeki Notestik sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jet ski ile denize açılan Fırat K. henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç ters dönerken sürücü denize düştü. Durumu gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
3: Ayakkabı var babanın yanında.
1: Kurtarma çalışmalarına çevrede bulunan tekneler de destek verdi. Denizden çıkarılan Fırat Kağan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Notestik sitesinin...
0: Muğla-Yatı-Ankara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.
1: Muğla Yatıankara yolu Bayır Mahallesi mevkinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Menteşe istikametinden Bayır Mahallesi yönüne ilerleyen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Aydın'da çevreyi rahatsız ettiği iddiasıyla polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine müdahale etmek isteyen polis ekipleri, kimlik göstermeyi reddeden bir kadınla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre ZG isimli kadın polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 250 metre süren kovalamacının ardından yakalanan kadın, gözaltı işlemi sırasında da ekiplere direnerek hakaret ve küfür etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ZG daha sonra Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Polislere müdahale sırasında zorluk çıkaran kadının adliye girişindeki sakin tavırları dikkat çekti. ZG hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla adli işlem yapıldı.
0: İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayan şüpheli tedavisinin ardından cezaevine geri teslim edildi.
1: İzmir'in Kunak ilçesinde uyuşturucu ticaretinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinden kaçarken yakalandı.

0: ekipler firari hükümlü Okan'ın saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Polisi karşısında gören şüpheli kaçmak için yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı atladı. Beton zemine düşen Okan'ın kolu ve kafatası kırıldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan hükümlü tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan OK, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.
1: İzmir'in Kunak ilçesinde bir işletmeye yönelik silahlı saldırı düzenleyen ve sokak ortasında tüfekle ateş açan iki şüpheli yakalandı.
0: İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında tüfekle ateş açan iki şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yol Bayram Giri mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre husumetli oldukları bir işletmeyi hedef alan şüpheliler elindeki pompalı tüfeklerle sokakta ateş açtı. Çevrede büyük paniğe neden olan saldırı anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin tüfeklerle ilerlediği ve ard arda ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri başlattıkları çalışma sonucunda MZ ve BK'yı suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Kocaeli'de 19 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğe ilişkin davada tutuklu yargılanan anne yeniden hakim karşısına çıktı.
0: Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğe ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde göbek bağı boğazına dolanmış halde bulunan bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne olduğu belirlenen Emine N.Ö. 2025 yılında yakalanarak tutuklandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanıklar dinlendi. Olay yerine giden polis memuru bebeği çöp konteynerinin yanında havluya sarılı halde bulduklarını ve ilk değerlendirmede bir cinayet ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Bebeği bulan tanık ise bebeğin karton kutu ve poşet içerisinde battaniyeye sarılı olduğunu ifade etti. Sanığın yakın arkadaşı da Emine N.Ö.'nün insanlara ve çocuklara karşı hassas biri olduğunu belirtti. Duruşmada söz alan sanık gözyaşları içinde olayı hatırlamadığını söyledi. Avukatı ise müvekkilinin olay tarihinde hamile olduğunu bilmediğini savunarak tahliye talep etti.
1: İzmir'de 18 yaşındaki genç kıza sokak ortasında bıçakla saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık yeniden görülen davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
0: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde genç kıza yönelik bıçaklı saldırının ardından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. 2024 yılında meydana gelen olayda komşusu tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığı öne sürülen 18 yaşındaki Betülçe sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Bıçakla yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Çağlar Efe'de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Yerel mahkemenin sanığa verdiği toplam 18 yıl hapis cezasının istinafla bozulmasının ardından dava yeniden görüldü. Mahkeme heyeti sanığın yaşı, tutukluk süresi ve sabit ikametgah sahibi olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında daha önce kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yağma suçlarından toplam 18 yıl hapis cezası verilmişti.
1: Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Mahallesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel aşure ayrında 4000 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.
0: Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel aşure hayrı bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mimar Sinan Cami bahçesinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş bir araya gelirken hazırlanan 4000 kişilik aşure kısa sürede tükendi. Mahalle muhtarı Sedat Uygur'un öncülüğünde düzenlenen programa Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Mimar Sinan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, cami cemaati ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Sıradan etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yapıldı. 2019 yılından bu yana aşure geleneğini sürdürdüklerini belirten mahalle muhtarı Sedat Uygur, Mimar Sinan Camii'nin hizmete açıldığı tarihten itibaren her Muharrem ayında hayırseverlerin destekleriyle aşure ikramında bulunduklarını söyledi.
2: Mimar Sinan Camii'miz 2019'da resmi olarak faaliyete geçti. İnanın o günden bu yana cami cemaatlerimizde her sene bu aşure ayında bu hayırlarımızı yapıyoruz. Cami cemaatinin katkılarıyla birlikte. 4 kazan geldi. Mahalle sakinleri evlerindeki çoluk çocuklarıyla da paylaştılar neticesiyle. Allah'ıma hamdü senalar olsun.
0: Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ise Muharrem ayının manevi değerine dikkat çekerek aşure geleneğinin toplumda kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.
3: Tabii İslam tarihinde Muharrem ayı malumunuz Hüseyin Efendimizin şehit edildiği bir döneme rast geliyor. Bunu unutmamak, onların hatıralarını yad etmek, oralardan bir takım dersler çıkarmak, birliğimizi, beraberliğimizi korumak maksadıyla böyle bir etkinlik yapılıyor.
0: Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğunu ifade eden Güneş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
3: Yani bu etkinlikler bizim birliğimize, beraberliğimize gerçekten büyük katkı sağlıyor. Vatandaşımız da bu konuda gerçekten duyarlı, duyarlılıklarını görüyoruz. Her camimizde, her sokakta, her kuruluşumuz aşağı yukarı bu etkinliği, aşure etkinliğini yapıyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadar iştirak etmeye gayret gösteriyoruz. Bu nazik davetiniz için teşekkür ederiz.
0: Saat 12'de başlayan etkinlikte hazırlanan 4000 kişilik aşure, cuma namazı öncesinde vatandaşlara ikram edildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte kazanlar kısa sürede boşalırken, mahallede oluşan dayanışma ve kardeşlik atmosferi katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.
1: Dünyanın önemli kuru incir üretim merkezlerinden Aydın'da yeni sezon öncesi sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda üretim, ihracat ve pazarlama süreçlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı.
0: Aydın'da kuru incir sezonu öncesi hazırlıklar kapsamında sektör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İncir Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıya kamu kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler, milletvekilleri ve ihracatçı firma temsilcileri katıldı. Toplantıda yeni sezon öncesinde üreticilerin ve ihracatçıların karşılaştığı sorunlar, ihracatın geliştirilmesi ve Aydın incirinin uluslararası pazardaki yerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Aydın Valisi Osman Varol, kentin verimli toprakları ve köklü üretim kültürüyle Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek incirin Aydın'ın simge ürünlerinden biri olduğunu ifade etti.
4: İncir, Aydın'ın bu biraz önce saydığım Mevla tarafından bahsedilmiş bereketli topraklarının binlerce yıldır ürettiği, bütün antik metinlerde belki geçen ve insanların geleneksel üretim kültürünün artık bir şekilde sembolü olmuş çok önemli bir ürün. Bu ürünümüzü özellikle sahadaki bir takım rakamsal gerçeklerle ortaya koymak istersek 18.720 tane ÇKS kayıtlı üreticimizin yaklaşık 394 bin dekarlık alanda 6.6 milyon yetişkin ve üretimde olan ağaç, yine yaklaşık 940 bin arkadan gelen üretime geçecek olan genç ağaçla ürettiği 249 tane çeşitli seviyelerde bu ürünü işleyen faal işletmemiz tarafından işletilen
0: Varol, iklim değişikliği ve küresel rekabetin tarımsal üretimde yeni şartlar oluşturduğunu belirterek üretim ve ihracatta başarının sürdürülebilmesi için sektör paydaşlarının işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
4: Bu şekilde baktığınızda yüz binlerce insanımıza gelir kapısı olan, ülkemize çok önemli miktarda döviz kazandıran, gerçekten altın gibi bir üründen bahsediyoruz. Bu ürünümüzü biraz önce bahsettiğim üreticilerimiz yıllık yaklaşık olarak 214 bin ton olarak yaş bir şekilde üretmekte ve 71 bin de kuru olarak bu rakamı verebiliriz. Bunun 42 bin tonu her yıl ihraç edilmekte arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl için değerlendirirsek bu 42 bin tonun yaklaşık 16 bin 400 tonu Avrupa Birliği'ne ihraç edilmekte. Doğrudan dünyanın en premium, en niş pazarına ihraç edilmekte. Bu yaklaşık ihracatımızın %40'ının Avrupa Birliği'ne gittiğini gösteriyor.
1: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekanlık görevinde bayrak değişimi yaşandı. Düzenlenen devir teslim töreniyle Profesör Doktor Tuncay Ercan Sepetçioğlu görevi devraldı.
0: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin en köklü fakültelerinden biri olan Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekanlık görevi el değiştirdi. Düzenlenen devir teslim töreninde fakültenin yeni dekanı Profesör Doktor Tuncay Ercan Sepetçioğlu oldu. Törene ACÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erkan Salan ile akademik ve idari personel katıldı. Görevi devralan Profesör Doktor Tuncay Ercan Sepetçioğlu, kendisinden önce görev yapan yöneticilere teşekkür ederek üniversitenin bilimsel üretimini ve kurumsal kimliğini daha da güçlendirecek projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
2: Biliyorsunuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kent kimliğini yaşatan, yaşatmak üzere de bir misyon üstlenen ama aynı zamanda evrensel değerleri ve bilimsel unsurları da hem öğrencilerimize hem de bilim camiasına da vermek ve yaymak amacıyla güden ve bu coğrafyanın çok önemli bir köklü bir kuruluşu. Ve Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi de üniversitenin en eski bilimlerinden birisi. 72 akademik personeli, 32 idari personeli ve 7 bölüm ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bünyesinde işte yüksek lisans ve doktora olmak üzere yaklaşık 3000 öğrencisiyle de eğitim hayatını sürdüren çok önemli bir kurum. Böyle bir görev değişimi gerçekleşti. Benden önceki yönetime, dekanımıza, dekan yardımcılarına ve aynı zamanda gelmiş geçmiş aslında bu birime, kuruma, kente hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bu göreve beni layık gören üniversite rektörümüz Profesör Doktor Bülent Kent'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum üniversitemizin misyonu doğrultusunda bilimsel değerleri ve kurumsal kimliği ön plana çıkaracak projeleri, çalışmaları hep beraber atacağız. Ve şunu da biliyorum ki Nazilli halkının, Nazilli kurumlarının bizim arkamızda olduğunu biliyoruz. Ve sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda bir toplumsal katkı sağlayacak birçok projeyi, birçok faaliyeti hayata geçireceğiz.
0: Törende konuşan ACÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erkan Salan ise görev değişimlerinin kurumların gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üniversitenin en köklü fakültelerinden biri olduğunu ifade eden Salan, yeni yönetimle birlikte fakültenin başarılarının artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi.
5: Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi üniversitemizin en köklü fakültelerinden bir tanesi. Hatta üniversitemizi besleyen kıymetli fakültelerimizden bir tanesi. Tabii görevlerde değişimler her zaman olacaktır. Bunlar birimlerin gelişmesi, birimlere yeni kan, tazelenme durumunun ortaya çıkması açısından son derece önemli. Fakültemizin de bu anlamda önceki dekanımızın yaptığı kıymetli hizmetler olmakla birlikte yeni dekanımızın gelmesiyle bu kıymetli hizmetlerin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii kolaylıklar dilemek lazım yeni dekanımıza da bu anlamda.
1: Kuşadası Belediyesi Güzel Çamlı Sahil Pazarı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde tezgah yer tahsislerini kontrol ederken işgaliye kurallarına uyulup uyulmadığını da inceledi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri Güzel Çamlı Mahallesi'nde kurulan Güzel Çamlı Sahil Pazarı'nda kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde tezgahların yer tahsislerine ilişkin tespitler yapılırken işgaliye kurallarına uyulup uyulmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.
6: Tahsisin çok güzel olmuş. Nereden aldın?
0: Çalışmalarla pazar düzeninin korunması ve vatandaşların daha güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi hedeflendi. Belediye ekipleri, kamu alanlarının amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve haksız işgalleri önlemek amacıyla kent genelindeki pazar yerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
1: Adana'da sağanak yağış ve depremin ardından kısmen yıkılan metruk binanın enkazı aradan geçen 48 güne rağmen kaldırılmadı. Mahalle sakinleri yıkılma riski devam eden bina için önlem alınmasını istiyor.
0: Adana'nın Seyhan ilçesinde kısmen yıkılan metruk binanın enkazı haftalardır kaldırılmayı bekliyor. Kayılıbağ mahallesinde bulunan 3 katlı kullanılmayan bina, 24 Mayıs'ta etkili olan sağanak yağış ve depremin ardından kısmen çöktü. Yıkım anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Aradan geçen 48 güne rağmen enkazın kaldırılmadığını belirten mahalle sakinleri, binanın ayakta kalan bölümünün de tehlike oluşturduğunu söyledi.
7: Dediğiniz gibi 3 aydır burası bayramdan önceki gün öğlen saat 1 civarı burada insanlar geçerken burası yıkıldı. Korkulan olmadı ki, insanlar gerideydi. Biz bizzat yıkımını gördük. Bomba gibi düştü burası. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurası da yıkık ve hala buraya bir çözüm üretmiyorlar yani. Burayı yıkmıyorlar. Bakın elektrikler var. Burada kaç bin voltluk elektrik bu şekilde yıkılmış. Ne iş kimse mi görüyor, ne hiçbir şey.
0: Vatandaşlar özellikle çocukların kullandığı güzergahta bulunan yapının tamamen kaldırılmasını ve bölgede güvenlik önlemi alınmasını istedi.
7: Ya buradan çocuk bilmiyor. Buranın ne olduğunu bilmiyor. Misal buradan bir çocuk geçer, gel Allah göstermesin. Burası düşse çok kötü şeyler olur.
8: Türkiye'de 3 ay önce yavaş yavaş dökülmeye başladı. Birdenbire bir yağmurlu havada da rüzgar aldı, götürdü. Yol zaten mekruhtu. Yol asfaltı parçalanmıştı. Akabinde belediye 2 yıl, 2,5 yıldır yolu da yapmadı. Bu da üstüne gelince insanların ulaşım olayı bitti.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
0: Manavgat'ta seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi. Ilıca Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda ilerleyen Yusuf Kağ İdaresi'ndeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracını durduran sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek otomobili tamamen saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Motor bölümü tamamen yanan otomobilde soğutma çalışması yapılırken araç kullanılamaz hale geldi.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.
0: Manavgat'ta bir mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinin dışında başlayan yangın sırasında camın patlama sesiyle uyanan çalışan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında iş yerinin önündeki bazı mobilyalar ile park halindeki bir motosiklet kullanılamaz hale geldi. Alevlerin atölye içerisindeki sünger ve yanıcı malzemelere ulaşmadan kontrol altına alınması olası büyük bir zararın önüne geçti.
1: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan tarihi yel değirmenleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Küçükköy mahallesindeki 5 değirmende kazı çalışmaları tamamlanırken bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi için proje hazırlıklarına geçildi.
0: Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde bulunan tarihi yel değirmenleri için çalışmalar sürüyor. Ayvalık Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 5 tarihi yel değirmeninde kazı süreci tamamlandı. Çalışmaların Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayı ve Balıkesir Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yürütüldüğü belirtildi. Hazırlanacak proje kapsamında bölgenin dinlenme alanları, kafeler ve sosyal yaşam alanları ile yeniden düzenlenmesi planlanıyor.
9: 5 tane çıktı.
10: Birbirlerinin arasındaki mesafe de çok bilinçli ayarlanmıştı.
9: Evet.
10: Yani kademeli çok. Şekilde.
0: Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihi alanın geçmişteki önemine uygun şekilde değerlendirileceğini belirterek, çalışmaların kentin kültürlüğünü kültürel mirasının korunmasına ve UNESCO sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.
9: Küçükköy mahallemizin tarihi yel değirmenleri bölgesindeyiz. Müzeler Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmalar sonrasında 5 adet yel değirmeninin olduğu bölgede kazı çalışmalarını tamamladık. Daha önceden tescilini tamamladığımız bu bölgede kazı çalışmalarıyla birlikte nihayetinde projelerin çizilmesi aşamasına gelmiş durumdayız. Ayvalık'ın yel değirmenleri olarak yoğun olduğu bölgelerden ilkini Sakarya Mahallesi'nde daha önceden kazı çalışmalarını tamamlayıp tescil çalışmaları sonlandırılmış ve nihayetinde şu an proje aşamasındayız.
1: İzmirli öğrenci Ilgaz Ökmener, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Timo Türk Dünyası Matematik Olimpiyatları dünya finallerinde gümüş madalya kazandı.
0: İzmir'in Bergama ilçesinden 6. sınıf öğrencisi Ilgaz Ökmener uluslararası bir başarıya imza attı. Sübeyde Hanım Ortaokulu ve Bergama Bilsem öğrencisi Ilgaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Timo Türk Dünyası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. 2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Ökmener, gümüş madalya, sertifika ve ödüller kazanarak Türkiye'ye döndü.
11: Sertifika evrildi. Bir kere dünya finali öncesinde Türkiye'de ön elemeler oldu. Bu ön elemelerde belli bir dereceye puanı geçen öğrenciler dünya finaline katılmaya hak kazanıyor. Ben bu ön elemede altın beşer yarışı kazanarak dünya finallerine katılmaya hak kazandım.
0: Ilgaz'ın ailesi ise bu başarıda öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu belirterek genç öğrencinin gelecekte de yeni başarılara imza atmasını diledi.
12: Ilgaz'ın bu başarısında öğretmenlerin büyük bir katkısı var. İlkokul öğretmeni Muaz Yaramış büyük bir emeği var. Matematik sevgisini aşıladı ve Ilgaz'ın bu başarısında da çok faydası var.
1: İzmir'de yanlışlıkla çöpe atılan 400 bin lira sahibinin saatler süren araması sonucunda bulundu. Tonlarca çöpün arasında aranan para dolu poşetin mahalledeki konteynerde olduğu ortaya çıktı.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan kuyumcu Mehmet Güneş, yanlışlıkla çöpe atılan 400 bin lirayı bulmak için büyük bir arama başlattı. Bir arkadaşının altın almak üzere verdiği parayı evine götüren Güneş, poşeti mutfağa bıraktı. İçinde para olduğunu bilmeyen eşi ise poşeti çöp zannederek mahalledeki konteynerin yanına bıraktı. Durumu fark eden Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi.
13: Bizim emanet parası vardı. Yani bizden altın yapacaktı, sana dursun dedi. Ertesi gün altın yapacaktı. Bir gün önceden parayı aldık biz. Eve getirdim, mutfağa koydum. O da eşime söylemeyi unuttum. İşte bunun içinde para var, dikkat et diye. O da tabii ben unutunca, o da bilmeden çöp zannediyor. Alıyor çöp o poşeti, getiriyor burada. Çöp konteynerinin yanına bırakıyor.
0: Ailesiyle birlikte atık toplama merkezine giden Güneş, yaklaşık 15 tonluk çöp yığınının içinde saatlerce arama yaptı ancak parayı bulamadı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güneş, poşetin çöp kamyonuna gitmediğini, mahalledeki konteynerde kaldığını fark etti.
13: Tabii bizim haberimiz yok. Ertesi gün dükkana gidiyorum ben abi. Dükkana gittikten sonra para aklıma geliyor. Eşimi aradım, dedim ki işte parayı almaya geliyorum dedim. Ne parası dedi. Valla dedim ben mutfağa para koydum dedim. Ben dedi onu dedi çöpe attım dedi, çöp zannettim dedi. Tabi o esnada başımızdan kaynar sular döküldü. Ama elhamdülillah dedim, helal paradır dedim, buluruz dedim. Hiç tasalanma dedim, merak etme dedim. Sonra Allah razı olsun, belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işleri müdürlüğünü aradık. Çok yardımcı oldular bizden. Onlardan Allah razı olsun.
0: Konteynere dönen Güneş, 24 saat sonra 400 bin liranın bulunduğu poşete ulaştı. Güneş, paranın bulunmasının kendisi için büyük bir rahatlama olduğunu söyledi.
13: Oradaki çalışanlardan, oradaki şeften, temizlik işleri müdürümüzden Allah bin kere razı olsun.
14: Nasıl buldunuz?
13: Yani onların da destekleriyle bulduk açıkçası. Yani onlar da çok çaba sarf ettiler.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehzadeler ilçesinde hizmete açtığı emekli kafe, ekonomik fiyatları ve sosyal ortamıyla emeklilerin yeni buluşma noktası oldu.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesindeki Hakkı İplikçi Parkı'nda hizmete açılan emekli kafe, kısa sürede emeklilerin uğrak noktası haline geldi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen kafede çay, kahve ve limonata gibi ürünler uygun fiyatlarla sunulurken, emekliler gün içinde sohbet edip keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Emekli vatandaşlar hem ekonomik fiyatlardan hem de sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek bu tür sosyal alanların farklı mahallelerde de açılmasını istedi.
14: Mesela hizmet de iyi, arkadaşlar da iyi. Emekli olarak rahatız yani. Emekli için burası çok iyi bir şey. Hizmet içme olarak iyi hem de hizmet olarak güzel yani.
15: Yeni mahallede oturuyorum ama burasının fiyatı uygun, ortam güzel. Ta oradan buraya yürüyerek geliyorum. Yani bura güzel olduğu için. Böyle şeyler bizim mahalleye de bekliyorum inşallah. Yeni mahalleye de bekliyorum.
16: Kahvemi içiyorum. Bastonu var diye gençler de hizmet ediyor.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin sosyal hayata da aktif katılımını desteklemek amacıyla benzer projeleri sürdürmeyi hedefliyor.
1: Muğla'nın Göcek Halk Plajı'nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmalarıyla ağır tonazlar, zincirler ve metal atıklar kaldırılarak yüzme alanı güvenli hale getirildi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ tarafından işletilen Göcek Halk Plajı'nda kapsamlı deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında profesyonel dalgıç ekipleri ve vinç desteğiyle deniz tabanında bulunan tonozlar, bağlama zincirleri, beton bloklar ve çeşitli metal atıklar tek tek çıkarıldı. Saatler süren operasyon sonunda yüzme alanındaki olası tehlikeler ortadan kaldırıldı. Yapılan temizlikle hem vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi sağlanırken hem de deniz tabanındaki görsel kirlilik ve çevresel olumsuzluklar azaltıldı. Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ kamuya açık plajlarda benzer çevre ve güvenlik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
1: Ayakkabı tamirciliğini modern yöntemlerle sürdüren genç girişimci, eski ayakkabıları yenileyerek milyonlara ulaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı dönüşüm videolarıyla dikkat çeken işletmeye Türkiye'nin 81 ilinden sipariş geliyor.
0: Mersin'de geleneksel ayakkabı tamirciliği modern dokunuşlarla yeniden hayat buluyor. Yenişehir ilçesinde hizmet veren Barış Serin, babasından öğrendiği mesleği farklı bir anlayışla sürdürüyor. Eski ve yıpranmış ayakkabıları detaylı temizlik, bakım ve restorasyon işlemleriyle yeniden kullanıma kazandırıyor. Sosyal medyada paylaştığı öncesi sonrası videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Serin, kısa sürede Türkiye'nin birçok noktasından talep almaya başladı.
17: Babadan oğula gelen bir meslek bu. Babam ayakkabı tamircisiydi. Ben de yani şu anki Z kuşağına göre ayakkabıları tamirden ziyade yenileme yapıyoruz. Yani temizleme, bakım, tertemiz sıfır hale getiriyoruz işte. Sosyal medya üzerinden bize bayağı bir yani beğeniler falan çok geldi. Bayağı bir izlenme aldığımız bizim de hoşumuza gitti. Yani biz de büyütmeye çalıştık bunu. Sosyal medya üzerinden çalışıyoruz. Bize 81 ilden ürünleri gönderildi anlaşmalı kargolarımızla mesela.
0: Ayakkabılarının içinden dışına, tabanından bağcıklarına kadar detaylı bakım yaptıklarını belirten Serin, vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını yenilemeyi tercih ettiğini söyledi.
17: Yani detaylı bakımlarımız mesela 300-400-500 TL arasında hani en azından ayakkabılar kurtarmış oluyoruz. Bir hani küçük bir fiyatlarla ayakkabılarını kurtarmış oluyoruz. Hani genellikle bize orijinal ayakkabılar geliyor. Tertemiz yenilip bakımlarını yapıp tekrardan müşterilerimize teslim ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz.
0: Detaylı bakım hizmetleri 300 ile 500 lira arasında değişirken yenilenen ayakkabılar kargo yoluyla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırılıyor.
18: Çok güzel olmuş eline sağ olun.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde araç kiralama sektörü trafik ihlalleri nedeniyle kiralık araçların 60 gün otoparka çekilmesini öngören uygulamaya tepki gösterdi.
0: Bodrum'da faaliyet gösteren rentekar işletmeleri, kiralık araçların trafik ihlalleri nedeniyle uzun süre otoparkta tutulmasının sektörü zor durumda bıraktığını savundu. Araç kiralama firması yetkilileri Çağlar Çolak, kiraya verilen tüm araçların kiralık araç bildirim sistemi üzerinden emniyete bildirildiklerini belirterek trafik cezalarının zaten aracı kullanan kişiye yönlendirildiğini söyledi.
18: Şimdi bizim arkada gördüğünüz araçların plakaları tamamı emniyette kiralık olarak KABİ sistemi dediğimiz bir sistemimiz var. Kiralık araç bildirim sistemi. Biz aracı kiraladığımız kişileri tamamını emniyete bildiriyoruz ve kolluk kuvvetleri tarafından araçlar herhangi bir çevirmeye girdiği zaman araçların kiralık olduğu, kimin tarafından kiralandığı görülüyor. Ve ayrıca araçlara yazılan trafik cezaları, yani arkalarından yazılan park cezaları, araçtaki herhangi bir yoldaki yemiş oldukları bir radar cezaları, aracın plakasına geldiği takdirde otomatik bu sistem kişinin kiralayan kişiye aktarıyor.
0: Çolak, bazı ihlaller nedeniyle araçların 60 gün boyunca bağlanmasının özellikle turizm sezonunda büyük ekonomik kayıplara yol açtığını ifade etti.
18: Yalnız şöyle bir durum var. Yeni çıkan yeni ceza kanununda araçların bazı kanun maddelerinde bu trafik cezalarından dolayı araçların kişinin kullanımından kaynaklı hatadan dolayı, yani örnek vermek gerekirse dur ihbarına uymama veya araçta herhangi bir trafik makas atmak gibi bu tarz maddelerde ve bunun gibi bazı maddelerde araçların 60 gün otoparkta kalma zorunluluğundan kaynaklı bizim arkada gördüğünüz ticari araçlarımız 60 gün otoparkta kalıyor. Yani bizim ticari araçlarımızın 60 gün otoparkta kalması hem bizim iş sektörümüzde çok büyük sıkıntı yaratıyor hem de biz turizm sektöründe çalışan bir firmayız. Şimdi zaten biliyorsunuz turizm sektöründe çalışan bir firmanın 3-4 aylık bir iş yoğunluğu oluyor. Bu zaman içerisinde de biz 2 ay aracı otoparka yatırdığımız zaman bizim sektörümüzde çok büyük bir mağduriyet yaratıyor. Bununla alakalı bir çalışmasının düzenlenmesini talep ediyoruz.
8: Peki.
1: Gaziantep'in tescilli el sanatlarından Antep işine kış düğün sezonunun başlamasıyla yeniden yoğun ilgi görüyor. 50 yıldır bu sanatı sürdüren Zeynep Pür, siparişlerin arttığını ve el emeği ürünlerin değer görmeye devam ettiğini söyledi.
0: Gaziantep'te yüzyıllardır yaşatılan Antep işine kış, yaz ayları ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden hareketlendi. İpek, krep ve keten kumaşların tel tel çekilip ipek ipliklerle işlendiği Antep işi, bohça, seccade, yatak örtüsü, masa örtüsü ve baş örtüsü gibi birçok çeyizlik üründe tercih ediliyor.

0: tepişini 50 yıldır sürdüren Zeynep Hür, bu sanatın kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.
1: Antep işinin kültürü atalarımızdan gelirdir. Daha nenelerimizden, dedelerimizden belki 300 yıllıktır, belki 400 yıllık, bilmiyoruz. Ama temeli çok güzelden gelidir. Nenelerimiz, dedelerimiz bize bunu öğretti. Biz de ustalarımızdan öğrendik. Çok şükür 50 yıldan beri de ben bu işi yapıyorum. 50 yıldan beri yapıyorum ama tekrar dünyaya gelsem gene yaparım.
2: Bu bunun takımı 5 parça. Bu en üstüne.
3: Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen araştırmada mide kanserinin öncüsü kabul edilen ilaç tedavisiyle gerileyebileceğini ortaya koydu. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği tarafından yürütülen bilimsel çalışma, mide kanseri öncüsü olarak kabul edilen hastalığın ilaç tedavisiyle gerileyebileceğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten gastroenteroloji uzmanı Dr. Gökhan Aydın, bağırsak antiseptiği olarak kullanılan rifaksimin etken maddeli ilacın hastalarda anlamlı iyileşme sağladığını söyledi.
4: Ama sonuçta bizde kullanılan bir rifaksimin dediğimiz ilaç var. Farklı indikasyonlarla kullanılıyor ama metaplezi üzerine de mekanistik olarak etkisinin olabileceğini düşündük. Bu ilaç birçok şekilde kullanılmış ama metaplezi üzerine herhangi bir şekilde araştırılıp etkilerinin ne olduğunu gösterilmemiş. Bizde de birçok endoskopi yaptığımız hastamız var. Bu ilacı almış, belli bir süre kullanmış ilaçları araştırdık ve gerçekten de patoloji sonuçları incelenerek metaplezinin gerilediğini gördük.
3: Yapılan değerlendirmelerde patoloji sonuçlarında dikkat çekici gerileme tespit edildi. Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Cumhur Dülger ise çalışmanın ilaçla geriletildiğini gösteren dünya literatüründeki ilk bilimsel araştırma olduğunu ifade etti.
5: Bizim yaptığımız çalışmayla midenin içindeki kanser öncülü olan bu metaplaziyi semisentetik yani rifampisin türevi bir emilmeyen, zararı olmayan bir antibiyotikle 6 aylık aralıklı tedaviyle tedavi etme başarısını gösterdik. Dünya tıbbında ilk defa.
3: Uzmanlar erken tanı ve uygun tedaviyle mide kanseri gelişme riskini azaltabileceğine dikkat çekerek araştırmanın Avrupa'nın önde gelen bilimsel dergilerinden birinde yayımlanarak tıp literatürüne girdiğini belirtti.
5: Avrupa Birliği'nin en büyük dergilerinden bir tanesinde geçen hafta itibariyle kabul ettirdik Almanya'da ve yayınladık.
3: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: De çok güzel bir bahçedeyiz, bahçede. İlaç var mı Sevim abla? Hormonsuz, hijyenik.
1: Narin bu.
0: Narin. Kendi. Hem adı narin hem kendi
1: evet,
0: narin.
1: Evet. Şimdi ne yapayım oturup duram? İşleyen demir ışılda.
0: Aynen öyle.
1: Hiç paslanmak istemiyorum.
0: Yok. Sen kaç yaşındasın?
1: Ben söylemeyen kar alıcı malıcı çıkar bana.
0: Bekar mıyız?
1: Evet.
0: Ben de bekarım. Bekarlık sultanlık mı Fidesz abla?
1: Evet.
0: Valla.
1: Şaka dedim, çalışıyor ya.

0: yani. Epçik kabı kuyruktur bu, biliyor musun?
1: Kabı kuyruk?
0: Kabı kuyruktur bu, hiç kendini şey sıkıp da canını sıkıp da oradan bir iş yap veren demez. Ediyorum. Yapmayan emek yok.
1: Ya öyle yok.
0: 45 yılım nasıl geçecek? Su akar gider öyle ya. İşte öyle aktı gitti.
1: Nasıl tanıştınız Zeki amcamla?
0: Allah Zeki amcamla tanımayacak bir şey var işte. İşte biz ne yapalım? Sabah rahodan kalkıyorsun Zeki amcanı görüyorsun burada.
1: Bari dedin uzağa gitmeyeyim, evden uzaklaşmayayım. Zeki ile evlenivereyim mi dedin?
0: Evlenivereyim dedim. Üstümü kaldım.
1: Salatalık topladım tarlada.
2: Evet, hepsi de iş yapacak. Perakende olarak da. Ha, toptan verdim. İş halde var. Halde veriyorum da. Genelde cuma pazarında.
1: Maydanoz var dedin. Çökelek evet. Var, soğan var.
3: Evet.
1: Şöyle içini göstereyim size. Pirinç. Pirinç var.

0: Evet, burada çok güzel gözlü Azeri bir ablamı buldum.
1: Nereden buldun burayı?
2: Valla birilerinin aracılığıyla.
0: Buranın kültürüyle, sizin oranın kültürü.
2: Valla aynı desem yani aynı. Farklı değişen bir şey yok.
0: Buraya geldiğinde neleri bilmiyordun?
2: Valla her şeyi.
0: Her şeyi biliyordun.
2: Bir mantaş arımçalı. Ablama görümce mi ya?
0: Şimdi sen bu köyün first lady'si olduğun için zor geçiyor mu? First lady'lik nasıl bir duygu?
3: Yani tabii ki zor geçiyor. Zor anamlar oluyor.
0: Yavaş. Yavaş git lan. Dur. Dur. Islık çalınca duruyor.
4: Aynen. Yani vatandaşımız güzel böyle gübresiz, organik zeti geliştirmek için bir altyapısını başlattık. Yani güzel. Köyün her şeyi güzel de.
0: Zor bir iş mi abi?
4: Tabii ki. Sıcağa bak.
0: Mehmet abi, bunu başlatmak için ne diyeceğim?
5: Alıver yavrum.
0: Alıver yavrum. Tamam, yavaş git lan yavrum. Yavaş git demek için ne diyeceğim? Rırt, rırt. A durdu. A durdu. Çok akıllı.
5: Gaz.
0: Gidiver yavrum. Evet, vişne reçelleri de sofralarınıza kolay gelmiyor. Ben yaylaya gidiyorum. Neden tepeye çıkıyorum? Çünkü çıkabildiğimi göstermek için. Allah! Çıktım. Ne çıktım, ne var? Ekşiyi, bir ekşiyi. Bunun reçeli çok güzel olmuş.
1: Kıra, kıra.
0: Evet.
1: Kıra, kıra.
0: Evet. Sen biliyormuşsun. Ben yani zannettim ki ben biliyorum da öğreteceğim Allah.
1: Tütüncüler öyle diyor. Evet. Toprağımızda, havamızda tütün için uygunmuş. İnşallah bu sene göreceğiz. Hasatta belli olacak.
0: Evet, yavaş yavaş.
6: Ya yavaş yavaş gidiyor. Çok bir sıkıntımız yok yani. Eksiklerimiz tabii ki var. Daha da uğraşacağız. Daha da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

0: Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256-225-4371.
1: Evlenmek bir

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanı

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

silinip gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl da

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: Ay efem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: Hay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

dert etme kendine. Bitti dersin solan olursa. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitti dersin solan olursa. Ümidi aşka sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gittin ya gülüm, artık yaşamam.

0: Reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek bir

odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

bazen kader oyun oynarsa ben kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum.

0: Alay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

dünyaya beni sen attın mı?

şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman.

Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında, belki zor, ayıpsız.

0: düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
1: Kimi zaman rezilce

0: IFM Reklam. Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

ağzımla her dem seni içtim su yaradım. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

martılıktı. Gökyüzünün maviliğinde aşkla savrulan. Bembeyaz kanatları kirlenmesin diye hiç inmezdi toprağa. Gözlerinde kalmıştı bir tek, kanayan yüreğinin kan rengi. Şimdi o martı güneşi ve denizi ardında bırakıp yazın hiç gelmeyeceğini bildiği bir ülkeye doğru yola çıkıyor. Her gördüğünde, her gördüğünde canının yanacağını bile bile güneşi seyredecek. Gün doğarken senden ziyade